bu telefonu bir kez al ya. Ne olur ya Allah aşkına. Hello. Ne oluyor ya? Allah aşkına telefonu bir kez al.

Baş ver her şeyi. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme. Aramaz gururundan seni çok sevsin.

Yeah, Gino G featuring MCRB RGG. Yeah, aşk her şeye bedeldir. Yeah.